Ma nyame kura fo e onunu yete mo na Jesus Israel mbo ye yesu yesre e oyi yesese fo e ku ina chembi ya kura yatran yali enisi iblem bi man no isunti amoma e kanvui ye yedayasi.